durmuşun içinden süzülüp, şu neçene gelip yetiptir. Anadolu'nun halay tansından, Azerbaycan'ın yallısına, Türkistan'ın Kavkaz'a çenine her bir geografik sebit, bu umumi mirası öz oluşu üvüşün koşuptur. Kâbar yerlerde ayaklar, kâbar yerlerde olsa eller söz döyer. Emma oların ehlisinin düğününe bir mengdeş duygu var. Bir ritimde birleşmek ve geçmişten gelen hareketleri geleceğe yitirmek. Türkiye dünyasının tanslarına ser salanımızda bir-birinden uzak geografik sebitlere karamazdan oların aratına güyüşü umumi ayrıtınıkların bardığını görüyoruz. Oların en esaslarının biri, tansın köprünç şahsi çıkıştan öte, köpçülünün bililikteki hareket hükmünü yüze çıkmaqdır. Anadolu'nun halay tansında, Azerbaycan'ın yallı tansında ve Merkezi Asya'nın dürlü köpçülüklüğün tanslarına adamlar el ele ya da egin egine verip şol bir ritme birleşerler. Şeylilikte tans men düşüncesinden has köp biz düşüncesini anlayar. Bu eller dini var hareketin böyle olman, eğitim ağzıbirliğin ve nesillerin arasındaki bağlantısın kem nişandır. Halay, horon, zeybek, yallı ve Türkistan'ın tibigattan, atlardan hem de günlük durmuştan iyi götüren tansları, dürlü görünüşlere iyi olsa da, onların ekleti şolur medeni köktün gözbaş alayan geografik tevhidlerin öz tarihi ve yaşayış durmuşu esasında kemale getiren umumi miratını anladılar. Türkiye dünyasına tansların en güçlü çeşmelerinin biri tibigattır. Sehranın genliği, dağların hayvati, kuşların uçuşu, atların çapuğu ve yelin hareketi tansların beden diline öz beyanını tapıptır. Türkistan'ın kâbır tanslarına kuşların, atların ve tibigattaki dürlü hareketlerin kaytalanıp görküzülenini görmek bolýar. Şeýlelikde adam özünü tibigattan üzüme dälle, onun ayrılmaz bölü hükmünü beyan edýär. Aýratynla atın türki medeniýetindäki çuňur ornu tanslarda hem öz beýanyny tapypdyr. Qadakların qara jorga tansına bolşu yali, kiavar tanslarda atın yürüyüşünün ve çapuğunun ritmi beden hareketlerine tədən canlandırlar. Dinanların ve erkeklerin tanslarına olsa her bir sevtin öz oluştu, estetike düşüncesi öňe çıkýar. Kia halatları güç ve edirmenlik, kiavar porsatlarda olsa nädiklik ve inçelik hareketlerde öz beyanını tapýar. Özbek ve Uyghur tanslarına eller, barmaklar hem de bilekler, edil sözlüyen yali görünen morto, Anadolu'nun ve Kavkaz'ın kâr tanslarına ayak hareketleri ve bedenin güyüşük hareketleri öne çıkar. Dürlü hareketlerin ehlisinin anırsındaki umumi mazmun morto, adamın tibigat hem de öz duyguların kuran bağlanışıdır. Özbekistan'ın lazgi tansi ellerin, kolların, eginlerin ve yüzün hareketleri arkali adamın içki dünyasını beyan eden, tansi edil sazın gözü görünen görünüşüne uğrayan mühküm medeni deyaptır. Türkmenistan'daki kuş töpte olsa eginlerin ve kolların ritmik hareketleri arkali cemiyetin umumi coşkunluğu şöklenendiriyar. Toylarda, bayramlarda ve şuolonlarda devam ettirilen bu deyap, adamları şol ritimde birleştiriyar. Azerbaycan'ın yallı dansı el ele verip, kaptal-kaptal hareket edeyen köpçülüklün ağzıbirliğin ve özara kolluğun güyüşü nişanlar. Anadolu'nun halay tansında olsa deprek ve zurnu sağlarının aslında şol hatarda birleşen adamlar, her bir adamları arkalı birbirine inanmağı ve birlikte hareket etmeyi beyan ediyarlar. Zeybek tansında kolların genden açılmağı, kellenin dik tutulmağı ve ağır adımlar edirmenin azatın hem de şahsi duruşun beden diline öğürler. Qadaq ve qırgız medeniyetlerine tans atların, tibiyatın, ağaçılık deyaplarının ve çarabı durmuşunun izlerini özünü cemleyer. Şeylilikte beden günlülük durmuşun ve tekranın hareketlerini sözsüz beyan görünüşüne öğürler. Atın çalısındağı, dağların berkliği ve Türkistan'ın genliği tansın ritmine koşuluyar. Uyghur tanslarına olsa eller, bilekler ve barmaklar esası ornu eyliyar. En kiçik hareket hem sadi gözü götür.

bürünen görünüşe getiriyen nädik beyana öwlüýär. Şäher medeniýetiniň taryhyň dowamyna emele gelen medeni gatnaşyklaryň we bay saz mirasynyň iýerlerini göterýän bu tanslar Türkiýe dünýäsiniň dürli geografik sebeplerini ösüp, emma umumy medeni ruhu dowam etdirýän bay tans mirasyny ýüze çykarýar. Bu mutallaryň ählisine seredilmezde Türkiýe dünýäsine tanslaryň umumy aýratynyklaryň diňe hereketlerde jemlenmeýändigine gözi ýetirýär. Tanslaryň esasy umumy tarapy olaryň adamy jemmiýet bilen baglanşdyrmakdyr. Toýlarda gelinmen ýigidiň töwregine ýerine ýetilýän tanslarda şatlyk bar. Bahar bayramçylyklaryna täzeden jananmak duýgusy bar. Söwüşlörün keşplerini anladiyan hereketlerde edermenlik var. Tebigatın hereketlerini kaytalayan tantlarda adamın tebigatdan bağlanışı var. Köpçülükten tantlarda olsa ağzıyırlık var. Başkaça aydıranına tant durmuşun ödünü hereket arkalı beyan ediyar. Türkiye dünyasına tans geçmişi müzeyde saklamak bilen çeklenmen onu täden yaşa diyar. Bir çağa uly yaşlılardan öğrenyen bir näçe ädimini kaytalanda dinge tans etmegi öğrenmen eýsem öz maşgalatynyň we halkanyň medeni mirasyny hem öğrenýär. Yaş bilen gardy şol ritimde birleşende nesillerin aratyna gözü görünmeýän bir köprüyi gurýar. Sebäbi tansyň dili könülmeýär. Sözler ve tereketler ütkösü de depreğin sesi bilen ayaklar yende ritmi tapyar. Adamlar olsa şolur hereketin içinde geçmiş bilen geleceği birleştiriyerler. Anadolu'nun toylarının Kavkaz'ın dağlarına, özök tansçının barmak uçlarının Türkmenlerin köpçülükün hareketlerine, Kazak tehratının ritminin Türkistan'ın sağlarına çenli tansların atları ve görünüşleri dürlü dürlü olsa da onların alıp baren umumi ruhi yaşamağını devam ettiriyer. Türkiye dünyasının medeni mirası adlı gepleşimizde Türkiye dünyasının tanslarına nazar ayladık. Sehralardan dağlara, toylardan bayramlara, atların ritminden adamın yürek urgusuna çenli uzap giden bu ulu medeni yolculukta tansın dini var hareketlerine göz yetirdik. Tans şahsiyettir, ağzıyerliktir, saatliktir, hasratın karşısında yeni de dik durmaktır. Belki de en esas zat tans adamın öz tarihini ve hekayatını yattan çıkarmadığı için ediyen adamıdır. Hormat dinleyiciler, inniki bölümümüzde Türkiye dünyasının başka bir küncüğünü, başka bir sesi, başka bir övüşgünü, başka bir medeni mirasının iyidine eğirmek arzu bilen, hoş, sağ olun.

Salam, hormatly dinlejiler. Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşimiň täze bölümünden biri ýene siziň bilen birlikde. Şuňky bölümimizde hekaýamyzyň oğlun adamy Rasim Özden Ören atly tema barada size gurulum bermek isteýäris. Hormatly dinlejiler, indi bolsa halkara gatnaşyklary boýunça künärmen Doktor Cemil Doğuç Ipek'in şuňky tema bardaky garaýşlaryny size ýetirýär. Bir milletin haqidati dini arxivlerde ve resmi yazgılarda saklanmayar. Esat haqida şol milletin dilinne, edebiyatına ve hekayalarına yaşayar. Türk edebiyatının sonku yarım asırını öz möhürünü basan şahsiyetlerin biri olan Rasim Özden Ören, hud şu haqidanın in esati vekillerinin biridir. 2020-nji ýylyň 20-nji iýuluna aradan çykan Özden Ören, özünden soň diňe kitap tekçilerini doldurýan hekaýalaryny, romanlaryny we eserlerini däl, eýsem pikirleniş usulyny, durmuş ýörelgesini hem-de öz köklerini daýanýan edebiýat düşünjesini goýup gitdi. Onu tanamak, ýakyn döwürin edebiýat we pikir taryhymyzyň iň netijeli damarlarynyň birini tanamak diýmekdir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýyna Maraş welaýatynda dünýä iňen Rasim Özden Ören durmuşy, onuň iki dogany Şahyr Alaýetdin Özden Örenin durmuşy bilen hem içkin baglanşykdyr. Çağlyk ýyllary Kakadynyň döwlet gullugy sebäpli Maraş, Malatya, Tunjeli ýaly Anadolu şäherlerine geçdi. Iň möhüm waka bolsa Maraşda orta mekdep ýyllaryna bolup geçdi. Cahit Zarif oğlu ve Erdem Bayazit bilen gurulan dostluk, sonra Türk edebiyatının en bereketli dörücülük dostluklarının birine öğrülü. Necip Fazıl Kısa Kuru'nun Beyik Günnoğur adlı neşirilen tanışan bu yaş nesil, edebiyata dini bir hüvet hükmünü değil, eğitim bir maksat ve yörülgü hükmünü karadı. Özden Ören İstanbul Üniversitesi'ne ilki jurnalistika institutunu, sonra bolsa hukuk fakültetini tamamladı. Bir döwür täze istiklal gazetiniň sunuw taýýyplanyna ýol açyp etdi. Döwlet meýilnamaşdyryş guramatyna künärmen bolup işledi. Ilmy baglyk işleri üçin belli bir döwür Amerika Birleşik Ştatlaryna boldy. Medeniýet ministrligine geňeşçi bolup işledi. Emma bürokratik iş onuň haqyqy şahsiýetine hiç wagt täsir ýetirmedi. Ol ilkinji nowatda ýazdy. Türk okuwçysy ony ilkinji nowatda 7 gözel adam diýip atlandy.

bilýän edebiýatçylar toparynyň görnükli agzat hökmünde tanaýar. Bu ad Cahit Zarip oglunyň Şolur ad bilen neşir edilen goşky kitabından gelip çykyp, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarip oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özden Ören ve Rasim Özden Ören yali 7 şahsiýeti aňladyar. Bu 7 şahsiýet 1960-njy ýyldan başlap neşir edilen jurnallara arkaly öz orşy bir edebi mektebi döretdiler. Nuri Pakdil'in yol aşığında 1969-njy ýylda neşir edilip başlanan edebiýat jurnaly bilen 1976-njy ýylda Özden Ören'in pikirdeş ýoldaşlary bilen birlikde esaslandyran Mavera jurnaly diňe bir döwürlen neşirler bolman ýaş kalamlaryň ýetişen yerli ve milli pikirleriň kemale gelen oja boldy. Kitaby we jurnallara ýetmän kyn bolan ýyllaryna bu neşirler Anadolu'da ýaşaýan ýaş okuyjylar üçin bir mektep, duşuk ve pikir alışmak merkezi vedipetini yerine yetirdi. Oların durmuş yolu bir naçı yıldan son TRT ekranlarına teleseriyala uğurlanına bu adamlar tezden etkilerin kem tüyüğütünü kazandı. Özden ören bu toparın kem ustad hikayesi hem de tavırlı pikir ustadı oldu. Onun Türk edebiyatını beren en uzak möhletli mirati şüphesiz hikayelerdir. 1967-nji ýylda neşir edilen ilkinji kitaby Näsagalar we Aşyklar eserinden başlap, ol häzirki zaman hikaye usullaryny, aň akymyny, içki monology, bölekleýin wagty, Anadolu adamynyň içki dünýäsine ussatlyk bilen ulanýar. Çözülme, köp sesli bir ölüm, çarplanlar, deňize açylan gapy we guýy ýaly eserlerine uly şäherde düşen vilayet adamlaryny Dargap baryan maşgallary diýip destrolanyň döwrüwaplygyň aratyna garan ruhlary beýan etdi. Onuň gahrymanlary Kamil Keşber däller, Sarsyan, Tegynyan, emma täden aýağa almaga çalyşan haqiqi adamlardy. Ol Dostoýevskiýni hem Folkneri hem Öran gowy gapdy. Emma olardan öwrenen şeperçilik usullaryny bu topraklaryň diline we duýgularyna laýyklykda özdeşdirip bildi. Edebiýatyň öz pikirini Gatsetlen öňe türmelderle onu görkezmelligine inanny. Hekayana hiç wat şygara qurban etmedi. Deňize açylan gapy eseri oňa 1974-nji ýylda Türkiýe Ýazlar Birleşiginiň ýylyň hekaýasy baýramyny getirdi. Onuň ýekatak romany bolan Gül ýetişdiren adam bolsa edebiýat taryhymyza nuskowy eser hökmüne girdi. Ütken dünyanın şertlerini öz öyüne çekilip, gül yetiştiren adamın hikayeti, öz köklerine vüpallığın, hem de mertebeli karşı duruşun yattan çıkmacak metaforasına öğürlü. Sol derecede vatın geçme olan bu roman, yazıcının adı bilen hem bağlanıştı ve özden ören gül yetiştiren adam diyen adla talanmağa başlandı. Emma özden ören dine hikayeti değerli. Ol bir näçe netiliň dünýä garaýşynda çuňur ýylgalaryň bir akyllardy. İlkinji nawatda musulman görnüşde pikirlenmek hakynda oçurklar, şeýleken täden ynanmak, ruhun terişçileri, pikiri buluşdyrýan sözler, iki dünýä ýaly eserlerine ol hemişe bir esasy mesele ýüzlenýärdi. Bir sivilizasiýa diňe öz düşünjeleri esasynda pikirlenip bilse, durnukly ýagdaýda ýaşap biler. Onun pikirine göre yakın tarihimizin esası yetkisi özgö düşünceler arkalı pikirlenip başlamağımız ve öz dünyamızda başkaların karayışı ile baha bermeğe öğrenişmemizdi. Bu karayış onu kuruk günmatar düşmançılığına değerle savarlı, çungur, hem de ahlak merkezli tehden kurmak çağrısını alıp bardı. Maskala, şehir, ahlak, sivilizasiýa, haýty mesele ýüzlense de, ol hemişe meseleni köklere we adamyň içki dünýäsine baglaýardy. Köp ýyllaryň dowamyna gazetlerde çap edilen makallaryna şol bir ýörelgäni dowam etdirdi. Gaty tetdel, jidelleşmegi maksat edilmeýän okuyjyny öz sivilizasiýasynyň çeşmeleri bilen täzeden duşmaga çağıryan usul. Häzirki wagtda universitetlerimizde onuň döreçiligi barada ilmi işler we dissertasiýalar ýazylmagyny dowam etdirilmegi hem ýöne ýeredel. Bu wagt döreçilik we pikir mirasy elbetde degişli derejede ikrar edildi.
Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň üstün hyzmat baýrağyna masap 2015-nji ýylda munasyp görülen prezidentiň medeniýet we sanagat boýunça Beýik baýrağyna çenli ençe mesele

davralanır de. Emma onun iňuly bayrağı belkide yetişmegine ýardam eden ýaş galamlardy. Onun jurnal redaksiýasynda avtograflar berilen duşuklarda, maslahat ve konferansiýa zallaryna ýaş ýazgylara uly dogonyň gollugyny berdi. Hiç kimi kemsitmeden dinledi, okudy ve ýol görkezdi. Häzirki wagtda edebiýatymyzyň ve pikir dünýämiziň türli ugurlaryna onuň zähmetini dowam etdirýän ençeme şahsyýet onu hoşallyk ve minnetdarlyk bilen ýatdyr. Rasim özden ören aradan çıkandan soň onuň hatyratyna hormat bilen ýatlamak elbetde ören ähmiýetlidir. Emma oňa görkezjek hakyky wepalyk eserini okumak ve okutmakdyr. Tiýe bir millet öz dilini ve öz hekayatyny ýitiren gün ýok bolup başlaýar. Özden ören ömrünü şu dilin ve şu hekayenin bağlaşmağına bağışladı. Hekayelerin kalınmadı, eserler bilen an düşüncemizi bağlaştırdı. Ramanın kahramaniyali olkem kalmağala koşulman, tavırlen öz gülünü östürdü. Şol gülün iyiti şuun hem edebiyatımızın üstüne yayrap dur. Bizim borcumuz bu mukaddes mirasi yaş nesillere yitirmek ve Rasim özden öreni Türk edebiyatının törünü eğileyen manasip orunu kimişe yatlamaktır. Edi illeser, halkara gatnaş karawunça bilirmen Dr. Cemil Doğuç İpek'in şuunki temamız vardaki karayışlarını dinlediniz. Geljek hepde täze bir gün tertibi bilen ýene siziň bilen duşmak umydy bilen hoş, sag bolun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıklardan kıyısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: ye he.
1: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gidere bir amriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: acasă.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Yesnak toş konu ve heykeltaroşluk ustaxonası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizin Gaziantep'nin İslohiye tumaniga. Minglab yil oldin toshlar inson qo'li bilan san'atga aylangan ajoyib bir tavlid markazi tomon buramiz. Toshliq bir yon bag'rining ustida, ba'zisi hanuz bir tosh blok holida, ba'zisi arslon yoki safnaks, ya'ni hayvon haykali shaklini ola boshlagan yuzlab asarlarning qoliblari. Bu yer ham yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasidir. Anatolining boy arkeologik merosining

Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Ahiretke aşılgan esiklerdin ekincisi, keram, rahmet esigi, Kudayımız Allah'tın kerim rahim atlarının uğuzlanuları bolgan. Keram, rahmet degen mane, Kudayımız Hak Rabb'ın yumartlığı, maramatı, sonsuz ayavı bolgan. Sosu at em sıfatları, Ahirettin keliyegine birer üyken şahat bolgan.

Somanedi bizlerge bek yarası aşıklagan üyken teren bir alimdin aytkanı hakikatlar oydakı maneler bolgan.

Eş madarı bar mı iken, körsetkeni ister men, sonu gelmez kerandın, bir yomartlık ihsandın, tağı sonsuz rahmettin, em beri makluklarga sozulgan maramattın, sonu gelmez izzettin, tağı şetsiz gayrattın, iyesi Hak Allah'tın, yaratkanı insanlardan, özüne tab itaatlı bolganlarga, bargısı, sosu keram rahmetine yakışkan bir niyazı, tagı, izzet gayratını, em sonsuz azamatını, körsötüyek cezası, ol sultanda bolmasın.

Navmaneler astaga aşıklanı yak bolsa, mine sosu dünyadın ketişine karaymış. En aciz, en arıktan, en küçlüge bargaşe, yanı bolgan erkimge, tisli bir rızıktın, berilgeni körülüp yatır.

Hatta en arıklarga, acizen küsüzlerge, rızıklardan en arığı köz aldında berilip yatır. Yanı tuğgan ballarga, karansa, sosumane, bek yarası körülüp yatır.

Er dertlige dermanı ummaganı bir yerden er daim yetkerilip yatır. Neşe bir yomartlık ban yazlıklarda yazlarda em küzbünün kıslarda ikramlar sıpralar aldımızga kurulup yatır.

Mine sosu ikramlardın, en tolu ihsanlardın, bir iyilik iyesi yomart zattın kolundan, daim yiberilgenini eslerimiz yengilşe oylap, anlap, bilip yatır.

ayavga, ikramga, başka misal aytılsa, er yazlıkta terekler, yibekten kimlermen, süslöngön hurilerdey, yap yasıl yapraklarman, şişekey em meyvalarman, bezenip, önörlenip yatır.

Hudayımız Hak Allah, bari sosu tereklerdi, bizge kızmet ettirip, türlü türlü en tatlı, en saniyatlı meyvelardı, sansız kollar tallarıman, bizlerge uzatıp yatır.

Em aguvlu şıbından koluman bek şifalı, en tatlı bir baldı bizlerge yedirip yatır. Tagı yakşı em yimsak bir kıyımdı, kolu yok bir kurttun kulluguman insanlarga kidirip yatır. Em rahmettin bek yükön bir kaznasını, bir tököy bürtüklördün işinde bizim için saklap yatır. Bari sosu islermen kudayımız Hak Allah, neşe yakşı bir keram, em rahmet iyesi bolganını bizlerge aşık aşık körsetip yatır.

Em bazı insanlarman an yanvarlardan başka kün ay em dünyadan ta en kişkenekey makluklarga bar geşe el bir zat el bir makluk tabbir abaylıkvan kulluğunu etip yatır. Zerre miktar haddini ne ötüp ne ozup yatır. Bek ükömür azamat aslındaki tögörökte makluklardın berisinin sav itaat alleri eşkere körülüp yatır.

Ene sosu islerdin, bir üykün, ullu, celal, tagı izzet iyesi, azamatlı hak emrimen, bolganını savlay, gözlerimiz körüp yatır. Kalgan baska manelerde, keliye kümalarda tagı, ay tuğdu, hak kudayımız, bizge nasip etsin de, gönlümüz tilep yatır. Sağlık bankanınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 7. sentyabr Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dersülerini dinleyipsiz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogres kısa tolkun canlı frarkalı dinleyipsiz. Şunikdik www.trtuzbek.com ve sünü yoldaş Türksat 4 arkalı VOTES Radyo kanalı dinleyiş mümkün. Bugün dasturimizda so'nggi yangiliklar va Türk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
12: It Turkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?

Türkiye'nin Sesi Radyosu dastura Ankara. Bugün Duşanbe, miladi 2026 yıl September ayının 7'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 16'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kilohertz arkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler Merhamet ve yaxşılıkın hikayesi lavhası vaktimiz kalganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и

şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.